0: FM. Sorry, guys.
1: No competition. Just strictly dance. Dance FM.

0: sayıda haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa
1: Dance FM Record of the Week.

0: Sağlam şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. Size daha ucuzunu öneren çok olur. Ama sevdiklerinize emanet edeceğiniz tek şey fiyattan ibaret olmasın. Sağlamsa Lassa. Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
1: No other choice. Choice.

0: Reklam.
1: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
3: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.
4: Keep it locked for Fresh Dance FM.

0: Reklam.
1: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

www.sigortaodemelerinde.com. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla

sound with you. Dance FM.

0: Reklam.
1: Masum Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Miyarist Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. En güzel şey düşünülmek.
1: Şehirde akıllı hibrit, doğada özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533 881 1999 veya Flatro showroom'una uğrayın.
3: Bank, always be with you.
4: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
3: Bike, always be with you.
5: Keep it locked for fresh Dance FM morning.

0: Reklam.
1: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKA.

musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.

Marinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın. The voice, the sound, the soul.

0: tipo.
1: Don't go away. We'll be right back after this.
2: Reklam.
3: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
4: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer, dönelim istersen.
5: Arkana yaslan kardeşim. Bike BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans.
6: Bike BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir, sizin gücünüz asla. Bike BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro, New Energy and Mobility. 533-881-1999.
7: Bike, always be with you.
8: İşiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Niyarist Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa post. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Niyarist Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun.
9: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
1: Want to wake up? Set your clock and keep your radio locked.
10: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
1: It's Dance FM Morning. The best way to...

0: Kristel yeni müzik listesini sundu. Dance FM creates the sound of tomorrow.
1: Brand new music.
0: Dance FM's new music list.
1: New music list.
0: Where the music comes first.
1: Where the music comes first.
2: Vestel indirim şenliği devam ediyor. Büyük indirimler Vestel'de sizi bekliyor. Vestel Kıbrıs'ta klimalardan televizyonlara, buzdolabından çamaşır makinesine, kurutma makinesinden bulaşık makinesine kadar tüm elektronik ev aletlerinde muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın. All the tunes you wanna hear.

0: Reklam.
1: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Nokta.com. İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket. Keep it locked for Fresh Dance FM.

0: sayıda haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the Week.

Sağlam şarkısını sundu. Sağlamsa Dance FM Cyprus's number one hit music station. En ucuz lastik en doğru tercih demek değildir. Güvenin adı Sağlamsa. The voice, the sound, the soul of your

0: Reklam.
1: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310. Working, driving, running,
3: or flying. Whatever you do, take the sound with you. Release the sound. Dance FM.

0: Reklam.
1: Masum Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA süpermarkette alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA süpermarketten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA
1: süpermarket. Dance FM. There is no other choice.
2: No other choice.

0: Reklam.
1: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

0: Reklam.
1: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın. Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

0: Reklam.
1: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
3: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
4: Music is the answer.
5: That's why we are growing bigger every day.
4: Dance FM.
5: Spread the word.

0: Reklam.
1: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA

with Aykut. BB Rex ve Fatless'la yeni saatin açılışını yaptık. New Religion bize eşlik etti. Konuğumuz oldu. Bir kez daha keyifli dakikalar hepinize. Ben Aykut Balcı. Afternoon Hit Mix'te Heaven ve Caitlin Aragon'la devam ediyoruz. I Run.

şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. Seçiminiz cebinizi değil, önce canınızı korusun. Sağlamsa Lassa. Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

0: Reklam.
1: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310. Niyarist Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Niyarist Bank ve Royal Kart güçlerini birleştirdi.

Durmayın. Nihalis Bank, çocuğunuzun geleceği bizimle güvende. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nihalis Bank şubelerine bekliyoruz. Working, driving, running, or flying. Whatever you do, take the sound with you. Release the sound. Dance FM.

Aykut. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Afternoon Hit Mix'te ben Aykut Balcı mikrofondayım. Herkese bir kez daha keyifli dakikalar. Müzik dünyasının etkili isimlerini burada konuk etmeye devam ediyoruz. Sean Paul ve Ina'dan Let It Talk To Me.

0: Reklam.
1: Masum Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Dance FM breaks all the rules.
5: Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music.

with Aykut. Pink Panteras ve Zara Larsson Stateside'la Dance FM'de dinledik. Bu kez Bob Sinclair'le devam ediyoruz. Müzik dünyasının önemli isimlerinden biri parçası. I Can't Wait'le şimdi Dance FM'de.

Aykut. Shakira ve Burna Boy Die Die'la Dance FM'de bize eşlik etti. Yeni saatin açılışını yaptık. MK ile Poppy ile devam ediyoruz şimdi Zone Dance FM'de.

0: Reklam.
1: Masum Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir. Ne güzel şey.
1: FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station.

with Aykut. DJ Gojo ve Michiko Dance FM'de bizimle buluştu. 2026 yazının etkili parçalarından birini dinledik. Çok sevdiklerimizden biri. H ve Anna Maria ile devam ediyoruz. Müzik dünyasının iki etkili ismi. Laula şimdi Dance FM'de.

with Aykut. Junior, Simba ve Mance dinledik. Walter White'la Dance FM'de bizimle buluştu. Yeni dinlemeye başladığımız hitlerden biri. Tyla'yla Zara Larson'la devam ediyoruz şimdi. She Did It Again.

FM. Sorry, guys. No competition, just strictly dance. Dance FM.

0: Reklam.
1: Masum Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktinizi harcamayın. Aracınızı şimdi güvence altına alın. Her anında, hep yanında,
3: Aveon sigorta. İKAS süpermarketten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS süpermarkette alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS süpermarketten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS
4: Supermarket. Dance FM covers your passion.
5: Covers your passion.
4: Your lifestyle.
5: And your music on one station. Release the sound.
4: Dance FM. Dance FM.

with Aykut. Hücül ve Salto Jamaica'nda Dance FM'de bizimle buluştu. Tempoyu yükselttik. Bu yazın etkili parçalarından biri. Sean Paul ve Stalk Ashley şimdi konuklarımız. Yine listelerde yükselişte olan Ready for the Ride Dance FM'de.

with Aykut. Calvin Harris ve Jesse ile yeni saatin açılışını yaptık. Satisfy dinledik. Energyplay.com üzerinden dünyanın her yerindeyiz. Podcastlerimiz, web radyolarımız hepsi orada sizi bekliyor. Aykut Balcı ben. Perşembe akşamına doğru ilerlerken Ira Star ve Where Do We Go?

0: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station. Release the sound.
1: Dance FM. Dance FM.

0: Reklam.
1: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
3: Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
4: Pizza.
3: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise

with Aykut. Dave ve Teams Rain Dance ile Dance FM'de bizimle buluştu. Playlistimizin üst sıralarında yer alan hitlerden biri. Keyifli dakikalar bu kez Out of Body Dance FM'de.

0: FM. Sorry, guys.
1: No competition, just strictly dance.
0: Dance FM.

0: Reklam.
1: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları

0: özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın 533-881-1999 veya Flatro Showroom'una uğrayın.
1: Bayık, always be with you.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Dance FM covers your passion.
3: Covers your passion.
2: Your lifestyle.
3: And your music. On one station. Release the sound.
2: Dance FM. Dance FM.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'den herkese merhabalar. Secret Dance'ın itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz ve bugün konuşacağımız çok güzel konular var sizler için. Bayağı bir araştırma yaptım ve bulduğum konuları sizlerle paylaşmak istiyorum. Neden mi? Çünkü şu an trafiğin yoğun olduğu şu dakikalarda sizlerle en güzel konuları paylaşıp trafiğinize biraz daha nefes katmak için buradayım ve sevdiğiniz sanatçılar, dünyadan starlar, efsaneler sizlerle de buluşmaya devam ediyor Secret Dance programımda. Tarihler 27 Ağustos ve yine bir hafta sonu gelmeye başladı diyebiliriz. Zaten böyle yarında ay tutulması falan var. Onlardan da bahsediyor olacağız zaten, bakalım neler olacak diye. Ama öncesinde tabii ki de müzik dünyasından konuşacağız. Sonrasında sonraki konular sizleri karşılıyor olacak.

0: Rasa ile haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Rasa.
1: Dance FM. Record of the Week.

Sağlam şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. Size daha ucuzunu öneren çok olur. Ama sevdiklerinizi emanet edeceğiniz tek şey fiyattan ibaret olmasın. Sağlamsa Lassa. Dance FM. Sorry guys. No competition. Just strictly dance. Dance FM.

0: this.
1: Reklam.
0: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kart

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance tüm hızıyla devam ediyor. Rock müzik dünyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. MTV Video Müzik Ödülleri tam 37 yıldır ödül programında yer alan en iyi rock kategorisini kaldırdı. 2026 MTV Video Müzik Ödülleri için adayların açıklanmasıyla birlikte uzun yıllardır verilen Best Rock ödülünü artık listede olmadığı ortaya çıktı. Kategorinin yerini ise bu yıl en iyi alternatif kategorisi aldı. Yeni kategoride GC, Tame Impala, Olivia Rodrigo, Somber ve Noah Kahan gibi farklı müzik tarzlarından sanatçılar aday gösterildi. Rock müzik MTV Video Müzik Ödülleri'nde ilk kez 1989 yılında en iyi heavy metal videosu kategorisiyle temsil edilmeye başlanmıştı. Yıllar içerisinde kategorinin adı değişti. Önce metal ve hard rock, ardından hard rock ve son olarak da best rock, yani en iyi rock kategorisine dönüştü. Ancak 37 yılın ardından MTV Rock kategorisini ödül programından çıkarmış oldu. Bu karar ayrıca geçen yıl düzenlenen yine ödül töreninin gecesinde rock dünyasının unutulmaz ismi Ozzy Osbourne için yapılan özel saygı duruşunun hemen ardından gelmesiyle de dikkat çekiyor. Youngblood'la Aerosmith üyeleri Steven Tyler ve Joe Perry Ozzy Osbourne için sahnede özel bir performans sergilemişti. 2026 MTV Video Müzik Ödülleri ise 27 Eylül'de Los Angeles'taki Peacock Theater'da gerçekleştirilecek. Bu yıl adaylıklarda 11 adaylıkla Madonna zirvede yer alıyor. Ondan da bahsetmiştik. Belki de artık rock müzik eskisi kadar üretilmediği için kaldırılmıştır bu kategori. Sonuçta müzik değişti, sound değişti. Artık böyle gerçekten rock altyapılı müzikler duymuyoruz. Özellikle yabancı müziklerden bahsediyorum. Belki de sebebi bu olabilir. Çünkü efsaneler, artık rock efsaneleri vefat etti çoğu. Gerçekten çok üzücü. Radyonuz Dance FM'desiniz. Secret Dance'de müzik dünyasından konuşmaya

FM.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: İngiltere müzik listelerinde zirve yarışı kızışıyor. Fransız DJ ve prodüktör Hugel yeni şarkısı Moving to the Sun'la İngiltere'nin en çok dinlenen şarkısı olmaya hazırlanıyor. Official Singles Chart'ın son ara verilerine göre Hugel'in şarkısı şu anda 2 numarada yer alıyor ve tam 9 haftadır listenin zirvesini bırakmayan Sam Fender'ın Rain Me In adlı parçasını tahtından etmeye çalışıyor. Listede dikkat çeken bir diğer isimse İrlandalı rock grubu Fontaines DC. Grup yeni şarkısı Marianne'la şu anda 15. sırada bulunuyor. Şarkının grubun bugüne kadarki İngiltere'de en yüksek sıralamaya ulaşan single olması bekleniyor. Ayrıca Fontaines DC Ekim ayında yayınlanması planlanan 5. stüdyo albümleri Dopamine Chamber'da geri sayım başladı. Öte yandan Snow Patrol ve Kylie Minogue işbirliği This Alarms özel 7 inçlik plak baskısının da etkisiyle 21. sıraya yükselmiş. Calvin Harris ve Jazzy'nin Satisfy adlı şarkısı ise tam 40 basamak birden yükselerek 18 numaraya yerleşti. İlk onda da hareketlilik sürüyor. Stella Lefton'in Boston adlı şarkısı 3 numarada yer alırken Sienna Spiro 2 farklı şarkıyla ilk onda da dikkat çekiyor. Bunlar İngiltere'nin müzik listesinden haberlerde ama bu gel zirveyi alacak gibi duruyor ve İngiltere için büyük bir olay. Fransız bir DJ'in şarkısı, özellikle DJ altyapılı bir şarkı 1 numara olacak uzun süre sonra. Bakalım, birlikte göreceğiz ve bize de radyomuzda da sık sık yer verdiğimiz şarkılardan, severek dinlediğimiz şarkılardan dünya efsaneleri burada.

0: Reklam.
1: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
3: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
4: Dance FM covers your passion.
5: Covers your passion.
4: Your lifestyle.
5: And your music on one station. Release the sound.
4: Dance FM. Dance FM.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance hızıyla devam ediyor. Spotify'da İspanyol müziğinin zirvesinde yeni bir isim var. Kanarya Adaları'yla özdeşleşen İspanyol sanatçı Quevedo, aylık dinleyici sayısında Rosalia'yı geride bırakarak Spotify'da en çok dinlenen İspanyol sanatçı konumuna yükseldi. Verilere göre Quevedo'nun aylık dinleyici sayısı 33 milyon 922 bini aşarken Rosalia yaklaşık 27 milyon, Raspi ise 23 milyonun üzerinde aylık dinleyiciye sahip. Quevedo'nun yükselişinde şüphesiz Arjantinli DJ ve prodüktör Bizarrap'la yaptığı ünlü Bizarrap Music Sessions büyük rol oynadı. 4 yıl önce yayınlanan parça sanatçının kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmuş ve ona uluslararası çapta büyük bir popülerlik kazandırmıştı. Sanatçı son dönemde ise müziğinde Kanarya Adaları kimliğini daha da ön plana çıkarıyor. Quevedo'nun son albümü El Bafio adını Kanarya Adaları'na özgü bir keçi türünden alıyor. Sanatçı bu projede doğup büyüdüğü ve kendisine ait hissettiği kültürden ilham almış. Albümde Elvis Crespo gibi önemli isimlerle yapılan işbirlikleri de dikkat çekti. Spotify'daki bu yükseliş Quevedo'nun yalnızca İspanya'da değil, uluslararası müzik sahnesinde de etkisini giderek arttırdığını gösteriyor. Bakalım Quevedo bu yaz yakaladığı zirveyi ne kadar süre koruyabilecek? Biz de seviyoruz kendisini. Zaten İspanyol müziği artık sadece İspanyol müziği olmadı. Uluslararası bir müzik kategorisinde yer almaya başladı. Bu İspanyol şarkılar için, İspanyolca dili için çok önemli bir gelişmeydi. Son zamanlarda gerçekten İspanyolca şarkılar ve sanatçılar zirvede diyebiliriz. Radyonuz Dance FM'de de zirvedekilere yer veriyoruz. Hepsi bu frekansta.

0: Secret. Tom's Secret. It's Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance tüm hızıyla devam ediyor. Yeni bir saat an itibariyle karşıladık. Saat başındayız ve yeni bir saati müziklerle karşılıyoruz. Dünya müzikleri, dünya sanatçılarıyla. Sonrasında konuşacağımız konular var Secret Dance. Bir saat boyunca daha sizlerle.

0: Reklam.
1: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
3: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans.
1: Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro, New Energy and Mobility. 533 881 1999.
4: Bayık, always be with you.
5: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
4: Bike, always be with you.
6: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance tüm hızıyla devam ediyor. Z kuşağının en büyük eksiklikleri neler? Uzmanlara göre dijital çağın içinde büyüyen gençlerin özellikle iki önemli konuda zorlandığı düşünülüyor. Anda kalmak ve odaklanmak, medya okuryazarlığı. Kariyer koçu Nicole McDaniel'a göre sürekli gelen bildirimler ve hiç bitmeyen bilgi akışı gençlerin bulundukları ana tam olarak odaklanmasını zorlaştırıyor. Bir yemek sırasında, arkadaş sohbetinde ya da aileyle geçirilen zamanda bile telefona bakma ihtiyacı insanlar arasındaki derin bağları olumsuz etkiliyor. Bu noktada uzmanlar telefon ve televizyon gibi dikkat dağıtıcıları bir süreliğine kapatmayı, yemek yapmak, el işiyle uğraşmak ya da masa oyunları oynamak gibi tek bir aktiviteye odaklanmayı gerektiren etkinliklere zaman ayırmayı öneriyor. Bir diğer önemli konuysa medya okuryazarlığı ve kaynak doğrulama. Psikolog Dr. Bedford Palmer'a göre gençler internette çok fazla bilgiye ulaşıyor ancak her zaman bu bilgilerin ne kadar güvenilir olduğunu ayırt etmek kolay olmayabiliyor. Sosyal medyada çok takipçisi olan ya da yüksek sesle konuşan bir kişinin uzman olarak algılanması da yanlış bilgi riskini arttırıyor. Bu nedenle gençlere gördükleri her bilgiyi sorgulamayı öğretmek büyük önem taşıyor. Bunu kim söyledi, kaynağı ne, bu algı gerçekten doğrulanabilir mi? Belki de dijital çağın en önemli becerisi sadece bilgiye ulaşmak değil, doğru bilgiyi ayırt edebilmek ve bulunduğumuz ana gerçekten odaklanabilmek. Bu iki sorunu da bence Z kuşağı halleder diye düşünüyoruz. Ama günümüzde herkes de var. Z kuşağı diye de ayırt etmemekte fayda var. Bir bildirim, bir mesaj, bir telefon çalması hemen herkesin dikkatini o andan kopartıyor. Maalesef günümüz hastalığı diyebiliriz. O yüzden biraz daha dikkat etmekte fayda var.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Bazı insanlar kamerayı gördüğü anda kadrajdan uzaklaşıyor. Bazıları ise çekilen her fotoğrafını defalarca inceliyor. Peki psikolojiye göre fotoğraf çektirmekten kaçınan kişilerin ortak bazı özellikleri olabilir mi sizce? Uzmanlara göre fotoğraf çektirmek istemeyen kişiler öncelikle dış görünüşlerine karşı daha eleştirel olabiliyor. Saçın duruşu, yüzün açısı ya da gülümseme gibi başkalarının fark etmeyeceği küçük ayrıntılar kişi için oldukça önemli hale gelebiliyor. Bu durumda fotoğraf güzel bir anıyı saklamaktan çok kişinin kendisini değerlendirdiği bir görüntüye dönüşüyor. Bir diğer nedense başkalarının ne düşüneceğine karşı duyulan hassasiyet. Fotoğrafın paylaşılması, insanların yorum yapması ya da olumsuz değerlendirilme ihtimali bazı kişilerde kaygı yaratıyor. Üçüncü ortak özellikse kontrolü kaybetmek istememek. Bazı insanlar kendi çektikleri fotoğraflarda rahat hissederken başkasının çektiği karelerde yer almak istemeyebiliyor. Hazırlıksız yakalanmak, hangi fotoğrafın paylaşılacağını bilememek ya da görüntünün izinsiz kullanılabileceğini düşünmek bu rahatsızlığı arttırıyor. Ancak önemli bir noktayı da unutmamak gerekiyor. Fotoğraf çektirmekten hoşlanmamak tek başına bir kişilik özelliği ya da psikolojik sorun anlamına gelmiyor. Bazen bunun nedeni sadece mahremiyet isteği, kültürel tercihler ya da kameraların karşısında olmayı sevmemek olabilir. Yani bir dahaki sefer arkadaşınız fotoğraf çekilirken kadrajdan kaçıyorsa belki de bunun arkasında düşündüğümüzden daha fazlası vardır. Böyle bir çağrışımda bulunmak istedim. Çünkü günümüzde artık fotoğraf çektirmek böyle nefes almak gibi çok normalleşen bir olay olduğu için etrafınızdaki insanların hassasiyetine saygı duyalım arkadaşlar.

0: Reklam.
1: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Akbank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris Mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'in sonuna geldik an itibariyle. Yarın kaldığımız yerden tabii ki de devam ediyor olacağız. Hafta sonuna birlikte hazırlanacağız. Şimdi sizleri dünya müzikleri, dünya starları, dünya efsaneleriyle zaten baş başa bırakıyorum. O yüzden

0: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station. Release the sound.
1: Dance FM. Dance FM.

0: Reklam.
1: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Reklam.
1: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niaris sigorta. Güvenle yarınlara.
1: Why Dance FM?
2: Music is the answer.
1: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
2: Music is the

0: Sağlam şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. En ucuz lastik en doğru tercih demek değildir. Güvenin adı Sağlamsa Lassa. Dance FM covers your passion.
1: Covers your passion.
0: Your lifestyle.
1: And your music on one station. Release the sound.
0: Dance FM. Dance FM.

0: Reklam.
1: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 13 10.
3: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly

0: Reklam.
1: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Miyaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyaris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
3: Dance FM.
4: Music is the answer.
3: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
4: Music.

0: Reklam.
1: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Roots FM.
1: I like to move it, move it. I like to move it.

0: Reklam.
1: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKA.

brought to you by Corinium. Hot Mix. Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın. Dance FM.

0: Reklam.
1: Masum Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Dance FM breaks all the rules.
5: Music.
6: Music.
7: That kicks the man.

0: Reklam.
1: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: sayıda haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the Week.

Sağlam şarkısını sundu. Sağlamsa Dance FM, Cyprus's number one hit music station. Seçiminiz cebinizi değil, önce canınızı korusun. Sağlamsa Working, driving, running, or flying. Whatever you do, take the sound with you. Release the sound. Dance FM.

Sound.

sound.